var elimde rapi cülüstür. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan alfaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür. En dülüstür. Yörüktü yollara gene dökülürüzdür. Yoz yerde iz bırak teneffüstür. Belki saklısı piç olan bir kültürüzdür. Endüstriyel fütürist bir nüfustur. Telefle kaplı fasikülüzdür. E bizde önde çalanlar genelde mebustur. Sabır tekeri patlak otobüstür. Altımızda janti torna tek kapı külüstür. Firarda muamma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bek kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'da paf küfe bomb zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur. Eni külüstür, boyu külüstür. Etik bu taraflarda küflü papirüstür. Ateşte yanmıyorsa kandaki külüzdür.

hatrı, depotum madrı. Siktir et kavatma tiplerin, kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir versoku terse çal genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper, biçildi kaftan atılgan sülük. Sümürge kum teper, çalıntı çanlar asılsız keder kepengi. Bol çamurlu alışverişlere defol. Çetçefilli, klorofilli, prototipli protokol. Sentetik neşeyle epidemik keşifler ağzın. Hop dedik hep bok yiyenlereydi itiraz velhasıl. İstif etti kendi fendine, renklerin bu metropol yeter. İstemem ne Dorleyon ne Konstantin.

bir daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkım, sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.

0: kaseti kemirmeye, azıcık da delirmeye devam edin.
1: Zaten devam ediyoruz. Size güzel şarkılar.
2: Discrepancies on Resonance.